Kimselere güvenmiyorum. Kafam karışık, aşık olamıyorum. Elimde değil acımın hafiflemesi. Neden bu kadar acıdır aşkın çilesi?

0: kardeşim. Hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
1: Atalarımız boşuna mı demişler? Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma. Günaydın canlar. Hey! Merhabayın. Bu sabah dinleyici harika 6.25'te. Valla bak samimi söylüyorum, maytap oynamayam. Sayı söyleyeyim. Nedim bir dakikacık. Uyumadınız mı oğlum siz akşamdan beri? Ne yapsınız böyle? Emre Hanım size de günaydınlar. Raif Ahmet tam 6.25 geçe mesaj göndermiş bana Nedim. Ani Nedim Atok. Ani Nedim Atok. Halam da geldi, hoş geldi. Hayır, radyonun başından bekliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz siz be ya? Günaydın, erken kalktık işimize, şeker kattık aşımıza. Muhabbet sizlerle. Bir farkımız, bir fikrimiz olsun bedavası en bol radyo istasyonu diyorsanız tabii ki buradasınız. Radyo Kral'dasınız, müzik ve muhabbet yine bugün sizlerle. Enerjiyi hissedin, huzur, zenginlik ve sağlığınıza dikkat edin. Skeçenin en alem radyosu, Türkçe ve evrensel şarkıların kalbi. Kulaklara spor olsun. Maksimum hit müzik, Kral FM'de ve tabii ki dinleyenler kulübünde. Canlar, günaydınlar. Aynen böyle. Sabah 6.25'te hanım mı seni kaldırır Raif Ahmet? Kalk artık. Aşıma bile mesaj yazman gerekiyor falan mı dediler? Ne oldu oğlum? 6.25 mesaj göndermek ne lan? Hey! Hastayım böyle dinleyiciye. Derhal okuyorum mesajı. Günaydın. Bütün Kral FM radyo adamı iki mikrofonda fısıldayan aşım agam günaydın. Saat 6.25. Almanya saati. Bizde 5 olması lazım herhalde. Uyuyamamış adam be ya. Yes. Allah'ım sen konuyu biliyorsun ya Rabbim. Sen bizleri koru ya Rabbim, muhafaza eyle. Evet. Nedim'im günaydın canlar. Raşim abim ve radyo başındaki tüm dostlara hayırlı sabahlar. Radyo başında dinleyici bekliyor bu sabah. Öyle anladım dedim. Günaydın kardeşim Esin abi, Esin iyi mi? Esinimiz iyi mi? Sabah sabah düştük yollara, kulak verdik yine bu tatlı kelamlara. Direksiyon elde Neşe Gır'la. Aşım abi çalarsa kim bakar yola? Aman kardeşim. Gözün işinde, kulağın takita da... Aman. Gözün işinde, elin takita da olsun canım benim. Nedim yola bak. Gaza basarım vın vın. Kimler verir bu radyo insana dert mert bırakmaz, enerji verir. Çay elde olmasa da keyifler tıkırında. Kral FM coşar yine sabahın köründe. Ve devam etmiş. Aşım abim yola çıktım gidiyorum. Bugün arabada yalnızım. Halan nerede? Dün Sezer baya laf yaptı bize. Edepsiz kızan. Gece saat 11'de bir de mesaj göndermiş bana. Peynir nasıl yapılır? Bak şimdi Sezer'in bana gösterdi mi? Peynir nasıl yapılır? Dedim Sezer ne alaka? Bir de video atmış bana. Cebelleşiyorum yani bütün gün. Radyoda bitti diye, program bitti diye dinleyicilerle yazışmıyor diye bir şey yok. Vallahi bak yani. Maksimum düzeyde yazışıyoruz. O videolar, o yazışmalar, efendime söyleyeyim, o yazılar gönderiliyor bütün gün boyunca. Hatta gece boyunca da. Gel gel, tam 250 kilometre yolum var abim. Senin güzel sohbetin ve çaldığın parçalar yolda bana muazzam eşlik ediyor. Hayırlı yolculuklar diliyorum kardeşim. Hayırlı, neşeli ve bol kahkahalı yayınlar dilerim canım abime. Çok teşekkür ederim canım şekerim benim. Bilgisayar canavarı, kestane şekeri, yola dikkat et. İyi yolculuklar diliyorum. İstersen neydi o? Bas gaza şarkısını kim söylüyor diye bak takıldım şimdi ben de. Bas gaza aşkım, bas gaza. Ha bizim İsmail ya, bizim İsmail. Dümbüllü İsmail. Isırgan otu İsmail. Et tırnaktan ayrılmazmış. Radyoda dinleyicisinden ayrılmıyor hiçbir zaman.

Yusuf'a hoş geldin. Günaydınlar, iyi yayınlar. Ayrıca Stinstasiton Trelon'a ve patrona. Bu Stinstasiton Trelon yazın kapatıyor mu abi? Şey diyorlar mı oradaki insanlar? Hadi gidin birazcık denizde falan eğlenin gibilerinden. Hani bir hafta kapalıyız falan. Stinstasiton Trelon. Delilerin beklediği merkez anlamına geliyor. Arzu günaydın. Aslı günaydınlar. Sabah sabah çok bağırma. Allah gönlünüze göre versin. Tuttuğunuz altın olsun, tutamadığınız gümüş olsun kayınço. Yasin günaydınlar, hoş geldin. Bu akşam Başakşehir'in vardı. Bu akşam Beşiktaş'ım saat 9'da oynayacak. Onlara değineceğiz efendim. Bakalım UEFA ikinci ön eleme turları olması lazım. Tarihte bugün 23 Temmuz neler olmuş? Dünyadan haberler pek o kadar iç açıcı değil. Onlara bakacağız program itibarıyla. Bir politikacı dinden bahsediyorsa bil ki birilerini kandırmaya çalışıyordur. Maxim Gorki. Bu ismi duymayalı epey bir zaman olmuştu. Maxim Gorki. Kozani'den miydi? Bu neredendi be? Bizi kandırmak için Tanrı'yı bile araç olarak kullanmakta çekinmiyorlar. Ruhumuzu öldürmek istediklerinde onu yalan ve iftira içinde bırakıyorlardı. Doğrudan giriş yapmış böyle Yusuf abi. Doğrudan Mehmet Ali Birant abi. Günaydın kral gibi yatıp Mahmut Tuncer gibi uyananlar. Oya kardeşim göndermiş. O nasıl bir cümle öyle be Oya? Günaydın kral gibi yatıp Mahmut Tuncer gibi uyananlar. Günaydın prenses gibi yatıp Dilberay gibi uyananlar. Bu güzelmiş. Bir daha okuyacağım, hoşuma gitti. Günaydın kral gibi yatıp Mahmut Tuncer gibi uyananlar. Günaydın prenses gibi yatıp Dilberay gibi uyananlar. Çok derin manası var bunun. Çözemedim ama çözeceğim program boyunca. Teşekkürler Oya, kolay gelsin. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Şeytan geri işimiz ileri. Şeytan geri işimiz ileri. Ya bu şavuk dünyada efendim hepinize güzel bir gün diliyoruz. Yine Kral FM olarak Kral FM ve çalışanları diyecektim de yine yalnızım. Kayahan'ın şarkısı.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

şansı, güneşin sıcaklığı ve enerjisi, doğan günün neşesi, umutları sizlerle ve bizlerle olsun. Kazasız, belasız, acısız günler diliyorum efendim. İşinize kolaylık, bedeninize sağlık, hanenize bereket diliyorum. Günaydınlar canlar. Çok güzel bir Kayahan şarkısı seçtim bu sabah sizlere. İnşallah beğenmişsinizdir.

0: Dikkat ettim de Kayahan pek dinletmiyorum programlarında. Beni arada uyarın. Biri beni durdursun arada. Aşım aga burada saat 5.25. Oradaki saat 6.25. Sabah 3.55'te uyanıyorum işe. Asırlık seni bekliyoruz. 3.55'te. Raif'im benim, canım benim. Aşım agam burada.
1: Selam büyükler.
0: Selam büyükler. Merhaba çocuklar.
1: Bu akşam size.
0: Bu sabah yine sizlerle birlikteyim. Celalettin agam hoş geldin. Günaydın agam benim.
1: Kusura bakmayın.
0: Orta Doğu'nun ve Romanya'nın, Bulgaristan'ın kralı.

Komşunun tavuğu komşuya kaz gönderirmiş Mehmet Osman. İşimiz ileri şeytan geri. Günaydın sosyal devrimci gençlik, isyankar gençlik Mehmet Osman. Kalkanınız sen.

kılıcınız keskin, yolunuz açık olsun efendim. Günaydınlar Mehmet Osman. Ne kadar güzel bir mesaj bu böyle. Kalkanız ser derken. Günaydın Mehmet Osman'ım, hayırlı işler diliyorum sana. Bütün esnafımıza, herkese. Londra ve Ömer, hoş geldin. Günaydın kardeşim, selam, iyi çalışmalar, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sana da iyi çalışmalar, sana da kolay gelsin Ömer. Eyvallah Faganacı.

Golden Glass, Şaban Ömer, güzel şarkılar değil mi ya? İçimizi, ruhumuzu böyle güzelleştiren, ferahlatan şarkılar. Halal olsun baya. Yasin, Golden Glass yazdı.

Aman ne güzel söylemiş eskiler değil mi? Silahın iyisi tutukluk yapmaz, dostun iyisi kahpelik yapmaz. Kardeş arkadaşın emanetidir. Sel gider taş kalır, el gider dost kalır.

Hadi bakalım biraz da işimize bakalım. Radyo stres getirmek yasak. Ona göre. Sinirli bir asabiyseniz müziği biraz açın, biraz dinlenin. Günaydınlar canlar. Kalimera, Seolus, good morning everyone. Buongiorno, buongiorno. Dobro utro. Günaydınlar. Günaydınlar.

Aa Mehmet Osman, ben de kalkanlı sar deyince o değil, kalkan, koruntu yapan kalkan. Hani Cüneyt Arkın'ın kullandığı kalkan. Onlardan yani, ha. Hadi, tamam. Virgül ve noktalama işaretlerine dikkat et Mehmet Osman. Şaşkınlık olmasın oğlum.

Günaydınlar Ayşe abim. Bol enerjili, güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Ya nasıl yazmışsın? Ha, ya Errahmanirrahim, ha pardon. Ben okuyamamışım, cahil Ayşe abim. Senden gelecek her ayra muhtacız diyerek başlamak istiyorum güne. Selanik yolunda dinleyen biricik abime ve kıymetli babama selam selamet olsun, kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Canım Ayşe abim, onlara güzel bir şarkı armağan eder misin? Senin için seçmeni istiyorum. Teşekkürler. Bu sıradaki şarkı olabilir mi? Babana ve abine hayırlı yolculuklar diliyorum. Efendim günaydınlar.

bu sabah program akışını çok beğendim. Sana çoktan beri söylemek istediğim bir şarkıydı bu. O ne? Aa, hayır olsun. Good morning. Bu sabah birazcık böyle slow başladık. Ama güzel şarkılarla başladık. İşte onlardan bir tanesi Zara. Reklamlara gitmeden önce, reklam arasından önce bir dinleyelim bakalım. Günaydınlar hepinize, radyolarını yeni açanlara.

Bu arada efendim bir dinleyicim gönderdi. Bir videoya nereden ulaşmış bilmiyorum. Bu İpsala kipi gümrükte var ya, çok acayip bir yoğunluk varmış. Hani yolda giden dinleyicilerimiz varsa, çok müthiş bir kalabalık var tabii. Şimdi gurbetçiler de geri dönüyorlar tatil dolayısıyla. Öyle 5-6 kilometreye kadar varan uzunluğunda kuyrukluklar var. İpsala kipi gümrük kapısından. O kadar varmış mı ya? Vay be.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
3: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
10: Olsun, hayırlı uğurlu olsun, inşallah hayırlı uğurlu olsun efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de yani sonuçta şöyle güzel bir transfer yaptık. Muhammed Salah hayırlı uğurlu olsun. Sezer, duydun mu? Haber kanalları geçti efendim. Akşam anlaşılmış. Gece yarısı 12'de kahveler falan içilmiş. Lokum falan yenilmiş. Kurabiye, karpuz falan kesilmiş. Ayran diyeceğim de adam içmiyoruz dedi. Ayran. Hayırlı olsun. Bu sene sezon bayağı çekişmeli gidecek. Bu akşam saat 9'da Beşiktaş'ın maçı var. Kendi sahamızdaki bu senenin ilk resmi maçı olacak. Siz, değil mi Yasin? Evet. İlk resmi maçımız olacak. Halil'cim hemen bakıyorum. Bu da günün fotoğrafı olsun. Harika. Vallahi gerçekten nasıl iyi yakalamışsın kedicik. Aylin kardeşim gönderdi. Kedicik böyle çeşmeden su içiyor. Aylin de onu yakalamış. İşte ben sana o yüzden diyorum ya Aylin, sende ışık var diye. Herkes bakar ama kimse göremez. Bakmak başka, görmek başkadır Aylin. Ellerimizi temiz, yollarımızı açık eyle. Rızasız lokmadan, kul hakkından bizleri uzak eyle. Mazlumun ahından, zalimin yolundan uzak tut. Kırdığımız, üzdüğümüz, incittiğimiz gönülleri onarmayı nasip eylesin Hak. Yine bugün bizlere bu güzel fotoğrafta o geldi aklıma Aylin. Dinletin de çok güzeldi aşkım abim, ama sana zahmet olmazsa babamın en sevdiği sanatçılardan biri olan Stelios Kazancidis'ten bir parça rica edebilir miyim mümkünse? Katapto Pukamison mu şarkısı? Tabii ki de. Tabii ki de Aylin'im. Babana da çok çok çok selamlar. Allah çok çok çok şifalar versin. Herkese, ihtiyacı olan herkese. Because life is life. Patos Coffee, Tuni kardeşim. Şöyle Patos Coffee'ye bir sesleyelim. Yine bir kahve getirsin bana. Tuni'cim bana yine şöyle 8,5 tokmaklı, 9 olsun hadi yap yap 9. Şimdi Aydın Lefteriz yazacak. Gene mi 9 tokmaklı kahve içiyor diyecek. Aydın, uyanamadın be mentereci. Patos Coffee Kostantino beni 41'de Dinos'un hemen arkasında. Aylin Patos Coffee ile Tuni kardeşimle tanışmanı isterim. Aynı senin gibi. Kültürlü böyle. Meraklı. Sosyal devrimci, isyankar. Aynen. İskeçenin bu çok şeker ve güzel mekanında Tuni kardeşimle tanışın. İlim arkası kahvelerini bir deneyin. Gümülcine'nin Kalfa Pastanesi'nin kalfa lokumu ve kavalı kurabiyeleri de var. Tuni'de ayrıca yurt dışına emekçi işçi kardeşlerimizi de gönderiyorlar. Boşlar Dürmen'i 41'de Dinos'un arkasında. Facebook ve Instagram'da da Patos Coffee. Tuni kahvemi bekliyorum. Şeyle gönder. Kaan'la gönder. Kaan oradasa göndersin, gelsin buraya radyoya da. Çok merak ediyor radyoda nasıl program yapıyorsun Haşim abi diyordu. Tamam mı Tuni'cim? Kaan'la gönder. Gelsin kerata buraya kadar. Kahpe gençlik görür onları be. Aykan Akacığım günaydın. Kurdasan Aykan Akam günaydın. Ve Ali Bey sizlere de günaydınlar efendim. Erken kalktım işime, şeker kattım aşımıza. Öyle aynen o şekilde olsun yine.

hoşuna gidiyor bu şarkı, öyle mi Ömer'im? Eyvallah. Bir soru var, onu soracağım da. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Yunan müziğinin unutulmaz seslerinden bir tanesi. Belki de zirvede olan seslerden. Mesela 5 tane varsa ilk 5'in içine girecek olanlardan bir tanesi. Stelios Kazancıdis. Aylin baban için gönderiyorum kardeşim. Şöyle zevkle bir dinleyin.

0: Ve daha fazlası için dinlemede kal. Lider Radyo.
1: Aklımızdan geçen şarkılar, melodiler tabii ki Radyo Kral'da. Bu arada teller karışmış. Bak baksana be, ne tarafa gitmiş. Kulaklığın teli sandalyenin öteki bacağına dolaşmış. Nasıl oldu bu iş şimdi be? Allah'ım, nazar var üstümüzde, nazar. Nazar duası bilen varsa okusun. Aydın Lefteriz bilir nazar duasını. Şimdi şöyle bir mesaj geldi. Oya kardeşim gönderdi ya da bir soru bu. Demiş ki günün sorusu yapalım mı bunu? Bakalım ne cevaplar gelecek. Düşünün ki bir kıza deliler gibi aşıksınız. O da sana karşı boş değil. İki elinde torba var. Ama ikiniz de duygularınızı birbirinize söyleyemeyesiniz. Kaldı mı böyle ilişkiler be? Neyse devam ediyorum. Bir gün en yakın dostun geliyor ve senden habersiz aynı kıza aşık olduğunu anlatıyor. Ne yaparsın bra? Demiş. Dostluğunu mu seçersin, sevdiğinden vaz mı geçersin? Oo, kritik bir felsefi soru geldi. Toparlıyorum hemen. Düşünün ki bir kıza deliler gibi aşıksın. Mehmet Osman. O da sana karşı boş değil. Ha. Elinde kompresör var. İkinizin de duygularınızı birbirine söyleyememişsiniz. 21. yüzyıl ilişkisi de pek şey yapmıyor. Bu daha çok Yeşilçam filmlerine benziyor. Neyse. Bir gün en yakın dostun geliyor ve senden habersiz aynı kıza aşık olduğunu anlatıyor. Haber verseydin. Ne yaparsınız? Dostluğumu seçersiniz, sevdiğinizden vaz mı geçersiniz? Yoksa aşkının peşinden gidip hislerini mi açıklarsınız? Yoksa gidip ayran mı içersiniz? Kaç tane soru sormuşsun kız? Anlaşma yok ki. Kim dedi sana? Nasıl yok be sen? Yasin. Tabii Fenerbahçe Galatasaray korktu Muhammed Salah gelmesin diye. Yasin, bizim de orada camiada tanıdıklarımız var. Beşiktaş orada İstanbul'da Ortaköy'de tanıdıklarımız var yani. O çarşıda, dükkanlarda. Ya merak etme. Aşkım bir şey biliyor da söylüyor. Hüseyin Hacı Bedel, hoş geldiniz çocuklar. Günaydın aşkım agam. Seç bir tane agama. Hüseyin, en büyüğünü al, en büyüğünü. Nasıl muzip çocuklar bunlar, böyle karikatür gibi kız, anla buraya bak be. Hayırdır siz taş yüzde misiniz oğlum? Mal götürmeye mi gittiniz? Mal mal böyle, hayırdır? Dayı orta en büyüğünü al lan. En büyüğünü A nokta M nokta K. Alan sizi havaya iki kere atıp bir kere mi tuttular küçüklüğünüzde lan? Lan oğlum siz benden ne istiyorsunuz lan? Bütün programı allak bullak ettiler. Dün Selanik'teydiniz he. Aldınız mı? Hediye mi? Arkadaş o şey mi onlar? Gazoz açacağım onlar yoksa? Dur bakayım, şarap açacağım. En alttakini, en alttakini, en alttakini. La oğlum, bir kısmet olup da buluşursak böyle yan yana. Her derde deva diyor baba baba. Dilde bir karış uzatıyor, dilde bir karış. Arkadaşlar hediye alıp hediye vermeyi gerçekten çok seviyorlar. Mesela bu düdüğü daha Çin'den benim için ısmarlamışlar. Hamdi ve Hüseyin kardeşim. Aynen şu dondurmacı düdüğünü. Üşenmeyiz diyorlar dayılar. Yeter ki sen çal düdüğü, biz her türlü düdüğü ısmarlayız diyorlar sana. Lan nasıl bir şey bu? Nasıl istersen, nasıl istersen kullanırsın. Döverim sizi. Ya Rabbim aramızı akıllı sokup da huzurumuzu bozma ya Rabbim. Hasan Çarıkçı, günaydınlar kralım. Günaydınlar Hasan Çarıkçı. Kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum. Günaydın Mentere Caşim. Ben çoktan uyandım. Sen söyle ne zaman istiyorsan geleyim, okuyayım seni yakından. Mentere Caşim demiş. Niye uzaktan tutmayayım senin duaları? Hüseyin Hacı Bedel, bunu unutmayacağım. Kıdap, Fadosopoli bugün efendim Perşembe günü itibariyle akşam üzeri öğleden sonra 5-9 ve 5-10 arası Amaksades Rodopis, Arabacıköy Bekir yolu üzerindeki yeni mekanlarında Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıda Fadosopoli'de olacaklar. Gerek öğretmenleri gerek sahipleri. Amaç gidip yüz yüze birebir görüşebilirsiniz Kıda Fadosopoli'nin yetkilileriyle. Herhangi bir sorunuz varsa başvurular için, ESPA programları için sizi bilgilendirilecekler. Çok da güzel, çok da kıymetli bir aktivite olmuş bu. Tebrik ederim Kıda Fadosopoli'yi. Bu akşam mekanlarında olacaklar. Gidip görüşebilirsiniz Kıda Fadosopoli. 5-12 yaş arasındaki çocuklarınızın el becerilerini, sosyal aktivitelerini, vizyonunu profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine desteğiyle, yepyeni bir enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde KEP'in hemen yanında. Çok kolay bir adreste. Bugün, Perşembe günü bugün. Ha bugün Perşembe mi olmuş? Yarın Cuma, hafta bitti yine. Bugün 5-10 arası Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıda Fandosopoli'de olacaklar. Ve her türlü bilgiyi size verecekler. Mutlaka gidin. Çocuklarınız için, 5-12 yaş arasındaki çocuklarınız için. Oradan bilgi alabilirsiniz. Sorularınızı cevaplayacaklar. Kıda Fandosopoli ile deneyimli muallimleri, robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla ile işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle, beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için ise resim çalışmaları, sinema gösterimi, tiyatro oyunları ve eğitici çizgi film gösterileri de Kıda Fandosopoli, Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde. ESPA programı alan aileler için bedava. Ön kayıtlar ve daha detaylı bilgiler için de iletişim numaraları şu şekilde. Bu iletişim numaraları aynı şekilde Facebook ve Instagram'da Kıda Fandosopoli olarak yazın. Orası da karşınıza çıkacaktır sayfada. 694-57-50-777 693-28-96-372. Ayrıca Kıda Fandosopoli değişik branş ve kategorilerde de öğretmen arıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederim Kıda Fandosopoli. Hem çalışanların hem sahiplerinde. Başarılar diliyorum çocuklar. Çok önemli bir yoldasınız. 5-12 yaş çocuklarınız için. Hemen yine günün o güzel mesajlarını güzel fotoğraflarla birleştirerek sizlere sunmak istiyorum. Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, iyi yayınlar. İyi bir program, iyi bir gün dileğiyle dayıcım demiş Esat Raining Man. He is Raining Man. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Bitti şön. İhli bidik. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun canım benim. Günaydınlar Hayriye Sultanım. Bakın acı gene kazdırıya vallahi billahi. Bütün garbı Trakya'yı kazdı adam. Çıkmadım bir şey Bay Yusuf. Hangi bir teneke meneke çömlek mömlek. Hangi bir şey öyle ne bileyim eskilerden kalma milattan önce falan. Yok mu bir şey mi? Tık yok mu be kardeşim? Tık yok mu? Hiç yok mu bir şey? Çapanın sapını kaldırmışsın böyle. Yavaş yavaş kaz. Kazdığın yerleri de böyle azıcık eşele. Çaktırma kimse bir şey deme. Bir şey çıkarsa ört üstünü. Yarın gidip alırız. Kaldırsana sen o çapayı veya daha yükselin. Ha bak o soruya oya Mehmet Osman kardeşimmiş. Edepsiz kızım ben. Şöyle cevap vermiş az önceki sorulan soruya. Taş, kağıt, makas yaparız abi. Kazanan kızı alır.

Bulaş, kağıt, makas. Ya karşı taraf kızı vermezse memo. Lay lay lay lay lay. Mesut'un kaptanım, hoş geldin. Abim kolay gelsin, Kral FM'in kralı. Hayırlı olsun Salah. Lig yanacak bu sene. Bu sene lig değil, UEFA Şampiyonlar Ligi bile yanacak. Akşam aradılar beni Mesut. Orada İstanbul'da arkadaşlar, abi dediler işlem tamam. Dedim emin misiniz? Bak yarın radyoda söyleyeceğim. Söyle abi dediler. Tamam, bitti yani. En son ayakkabı numarasında anlaşamamışlar. O da tamamdır herhalde Mesut kaptanım. Ve Muhammed Salah Beşiktaş'ta. Ben diyorum, bak söylüyorum. Ya Sezer Efendi ne haber? Bu arada çekirgeler ne oldu diye bir dinleyicim soruyor. Çekirgeler gerçekten var, hala devam ediyor. Bak Doğa'nın bu mesajlarını iyi okumak lazım. Samimi söylüyorum. Doğa insanlara mesaj gönderir. Kimin kalbi açıksa, ruhu temizse bu mesajları alır okur. Görür daha doğrusu. Yani bu çekirge olayı, havaların değişimi, insanların üzerindeki mutsuzluk, huzursuzluk, asabiyet, sinirlilik hali, birbirimizi çekemememiz. Bunlar hep böyle değişik şeyler. Yok Atina'da aynıydı. Her taraf kaynıyor. Dedim de ne düşkünmüş alete bu millet. Dobro utro. Odundan var, plastik var, demir var, boy boy. Sen fotoğrafı nereden gördün lan? Ana korkulur bundan vallahi bile. Sezer samimi söylüyorum, fotoğrafı nereden gördün? Arkadaşlar tabii seviyorlar bizi. Bir hediye alalım demişler. Gönderiyorum fotoğrafı sana Sezer, bir incele bakalım. Cem hoş geldin. Cem Ramadan, günaydın Aşım abi, iyi yayınlar, kolay gelsin. Peki kızın gönlü kim demiş? Ha bak. Doğru. İki kişi kızı istiyor da kızın gönlü kimde? Ya üçüncü kişi de ise, doğru söyledi Cem. Cem sen geldin mi bu arada?

0: Anacığım, bu şarkının bu kadar kısa olduğunu niye bana daha önce söylemedin? Tevekkül. Allah'ı yarım. Estağfurullah. Sezer yollayacağım, bir dakika çıkın. Daha o şarkıyı da dinletelim. Onu bölmeyin. Onu da istiyorum. Bizim eski şarkılardan. Deli deli deli, deli deli deli, deli deli gönlüm deli. Hatırladınız mı o şarkıyı? Anımsadınız mı? Hayır, tutmuyor çünkü cübbeli lefter hoca olarak lazım nazar duası okuyayım. Oku anacığım, oku. Ne dua biliyorsan oku. Ya bir esir vela telsir, Rabbi temin bil hayır. Oku. Üzerimizde şu şey gitsin, stres gitsin. Oku. Yusuf. Termoteknik şirketi. Ender Mehmetoğlu, günaydın ağacım. Günaydın, günaydın kardeşim. Hayırlı işler diliyorum. Nerede çalışıyorsunuz bugün bakalım? Yanındaki arkadaşlara, özellikle Dano'ya çok selam söyle. Cumartesi bekledim onu. Hayır, pardon. Salı günü bekledim onu. Yazdı beni. Çekirgeler koştursun onu, öyle söyle. Piliç Market. Aman be ya, nerede bu Piliç Market'i? Piliç Market'i görüyorum. Kayhan, kusura bakma. Piliç kalmış aklımda. Piliçler kalmış aklımda. Lan Süpermen. Ender Mehmetoğlu Termoteknik. Monosu işleri onlardan sorulur. Kaliteli, günün uygun fiyatlarıyla monosu işi önemli. Tasarruf için çok önemli. Ender Mehmetoğlu ile Termoteknik şirketiyle mutlaka konuşun. Fiyat, bir fiyat alın. Bir sorun bakalım, nasıl yapıyorsunuz bu işi? Mutlaka faydalanacağınız konular vardır Termoteknik şirketiyle. Vermezlerse kaçırırım. Pardon, kaçırırım. Kaçarım diye. Mehmet, hazırlan, seni programa alacağım. Bak, Ağustos'ta tatile girmeden önce programı alacağım. Ağustos'un 21-22'si tatil. Bilen bilir 21-22'yi. Ağustos 22.5. Aşma, bu kız her iki kişiye de pas verirse problem kızdadır, bizde değil. Valla pas mı veriyor, uzaktan şut mu çekiyor, nasıl yani Mehmet? Kalede kaleci var diye şut çekmeyeceğiz mi kardeşim? Kafam ağrıyor, çok bağırma. Ha, tamam. Bak de böyle dinleyiciye gel, hastayım, tamam mı? Böyle anında olduğu gibi olan dinleyici. Et tırnaktan ayrılmaz. Kafam ağrıyor, çok bağırma. Tamam. Nasıl konuşacağız o zaman bağırmadan? Böyle yavaş mı konuşayım? Mehmet, bu kız. Tamam, şey yaparız, toparlarız o sonra. Bacanak olsunlar abi, olay bitsin diyor. Bak. Hayır. Grup olarak mı? Yusuf, denk durma oğlum. Faganacı. Ah, ah de bu şavuk dünyada. KP gençlik bak. Deli fişek bunların hepsi. Deli fişek var ya valla. Çılgın gençlik. Aşif seviyor bu gençliği ya valla. Biraz internetten uzak olsalar daha iyi olur. Doğanın içine girseler. Village Market. Süper. Dur azıcık be ya. Süpermarkette kazançlı alışverişin çok uygun fiyatlarının yeni adresi Village Market Seloro. Aynı isimde Instagram'da bulabilirsiniz. Efendim, kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın. Taze mevsimlik meyveler, sebzeler, hepsi Village Market'te. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar, hepsi Seloro'da, Gökçeler'de, Village Market Seloro'da. Efendim, aynı zamanda 15 euro ve üzeri siparişlerinizi istediğiniz yere de getiriyorlar. Tamam, şimdi şapçıdan istemeyin yani şimdi. Ya da Serez'den falan istemeyin, ne bileyim. Oraya kadar 15 euro ne yani? 15 euro. 694-516-40-15 telefon numarası. Arzu Hanım, günaydın. Bugün Arzu Hanım yok. Sol tarafımız boş kaldı. Village Market Gökçeler'de ayrıca meşhur Alman ürünleri DM marka Alman ürünleri de geldi. Rentekar hizmeti de veriyorlar. Araba kiralama hizmeti de çok uygun fiyatlarla. Village Market Gökçeler'de. Kayhan Hanım, kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum. Yes. Ve Avin Drive'ı da tanıtayım. Ondan sonra güzel şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Bak bakalım kimi buldum. Vay Hasan Çarıkçı. Ekonomi Market Hasan. İki Hasan yan yana. Haydayan. İki gemi yan yana. Haydayabilir misin? Kolay gelsin Hasan Çarıkçı'ya da, Ekonomi Market Hasan'a da kolay gelsin. Hayırlı işler çocuklar. Yeşil bluz çok yakışmış Hasan Çarıkçı. De bir tane ben de isteyeyim, denize giderken giyeyim ya da balkana çıkarken. Bacanam hoş geldin. Günaydın Ayşim Kral, tüm Kral FM ailesine selamlar Almanya'dan. Merhaba Bakan Babacanak, merhabayın bayan. Şevket Veli öyle diyor, merhabayın. Abin dinliyor mu bacanam? Benim bir de kayınço vardı, o ne oldu be ya? Cem Ramadan, geldim Ayşim abi ve geri döndüm bile. Ne? Abi Cem, ne ara geldin be kardeşim de döndün? Günlerde yayında değildin, tatildeydin galiba 2-3 gün. Ha, o araya mı denk geldi? Vay be canım Cem, oldu be kardeşim, tamam. Allah seni nasip etsin inşallah. Kafam çok ağrı ya, çok bağırma. Aç bakalım güzel oyun havası. Açmıştım dün. Hangisini? Gönder hemen çalsın Ayşim abim. Depon depon, algon malgon alma. Kafa ağrısı hapı alma. Bir şarkı çalarım, iki de üflerim, bir Elham, üç kullallah, hiç kafan geçer. Vallahi bak. Yaz sadece hangi şarkılar. Reklamlar geldi abim. Ana doğru. Ana sen nereden biliyorsun? Kaçıyorum reklamlara. Vallahi doğru.
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
5: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
0: Nedim patron aradı. Patron dedi ki Ayşim, işine son veriyorum, reklamlara zamanında geçmiyorsun. Nedim'i işe alıyorum dedi. Ha bakalım, buyursun. The Raining Man on the Way. Akşam 23'te koşuda harika resimlerde bir bakacağım. Aa, hastayım şöyle resimlere. Aa Esat, gerçekten mükemmel resimler yakalamışsın ya. Senin cep telefonu da güzel çekiyor fotoğraflara. Ay ışığı falan, hafif bulutlar. Böyle romantik bir gecede dışarı koşmaya gitmişim be. Allah da sana akıl fikir versin valla. Ama sen otursana böyle romantik havada evde bayal. Ah bayal, ah ah. Ah bayal. Koşmaya gidiyor adam. Ama nereye koşacaksın sen bayal? Günaydınlar, günaydınlar canlar, günaydınlar. Radyo Kral'da dinleyenler kulübündesiniz. Hoş geldiniz. Hepinize kucak dolusu selamlar, saygılar. Çanakkale'den ta Hrişupoli'ye, İzmir'den Kuşadası'na da selamlar gönderiyorum. Geçen hafta bana dedi, Haşim sana mı bacanak diyor dedi. Evet dedim. Nereden bacanak dedi. Kurcalama dedim. İyi demişsin abine. Tabii her şeyi de açıklamak zorunda değiliz ya. Yani. 1970'li yıllarda, 75'li yıllarda bir bacanaklık durumu vardı Recep Bacanam'la. Abim bilmiyor tabii onları. Her şeyi anlatma sen de be bacanam.

Soruyu soracağız tabii yine. Kala kala Avin Drive, Şaban Bandak, yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive. Bandak Şaban, en kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personeliyle, mini market ürünleriyle ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle. Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında. Kikliko'da yani hemen orada göreceksiniz zaten, yepyeni harika bir dükkan açtılar. Akaryakıt istasyonu. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tez Yak Odun kömürlerinde bulabilirsiniz. La la la la la la la la. Ayrıca uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede Elin Benzin istasyonu ile de yanınızda ve hizmetinizde Avin Drive Bandak Şaban. Ceyhan'a da kolaylıklar diliyorum buradan. Survivor yollayacak mı şarkı? Bekleyin ta. Perihom'da züccaciyecimiz, İskeçemizde tiraz 3'te artık Perihom'u biliyoruz. Züccaciye delince Perihom, mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarının dekorasyonunda önemli rol oynayan her çeşit ürün Perihom'da %20'ye varan öğrenci indirimleri. Yanlış duymadınız. %20'ye varan öğrenci indirimleri Orla Yatospiti Perihom. Sosyal medyada Perihom isminde bulabilirsiniz. 40 wattlık pervaneler 20 euro, 90 wattlık pervaneler 37.90, Tostiere Lefki beyaz tost makinesi 15 euro, Aplostra Metal 2 çamaşırlarınızı sermek için 11 euro ve Fitit 2 Prosfora Orla Yatospiti Perihom'da. Şimdi bir bakalım Aydın, program esnasında böyle aradığın zaman olmuyor mu canım, o nasıl konuşacağız onu, olmuyor öyle. Dedim kardeşim, burada senin canını sıkmadı. Aynen patron öyle dedi. 9,5 dakika reklamları geciktirdiğin için işine son veriyorum dedi. Nedim'i işe alıyorum dedi. Yanis Vasilio Cabriole. Bir soru daha geldi. Birkaç evlilik yapmış kişiler ahirette hangi eşleriyle beraber olacak? Haydi. Hepsini alsın dayı. Amel defterine dikkat. Hepsini alsın dayı. Amel defterine dikkat. Bu da çok ilginç bir soruymuş. Hazırlasanız siz böyle soruları soralım.

Madem Ege'deyiz, Haçan, Ege taraflarındayız. Devam edelim bakalım. Kim sormuş o soruyu? Birkaç evlilik yapmış kişiden ayrıca hangi eşleriyle beraber olacak? Sen soruyu kimin sorduğuna bakma. Soruya cevap ver. Kabriyole geliyor birazdan, kabriyole. Cennete gideceğini garantilemiş. Demek ki de hangi eşiyle olacağını soruyor. Aa bak işte. Dikkat etsin de eşleri alt... Dikkat etsin de eşleri altına odun taşımasın. Bir de işin bu tarafı var. Memnun değildik biz bu adamdan. Beşimizi birden aldı ama yok nafile. Doymadık.

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Kral FM'de tabii ki varsın be Nedim'im. Önce Nedim, sonra Aşim. Son eşleriyle nikahlı oldukları. He ne? Son eşleriyle nikahlı oldukları. Ha onlar mı olacaklar orada? Ama güzel söyledi Cem de. Cenneti diyor. Garantilemişler mi diyor? Ne bu be? 4 tane, 5 tane, 6 tane oluyor mu öyle? Harika cevaplar gelmeye devam ediyor. Ben eşlerimin hiçbiriyle olmam. Ben hurilerle olacağım. Cennete gideceksin garanti mi Fakan Hacı? Burada baktık da orada da bakacağız yani. Tabii. Adem'e, adaya, Aylin'e, anneme ve arkadaşlara Şaban Usta'ya selamlar. Bacanak yapsana bir, indim derelere taş bulamadım. Bana o soruyu sorma. Tamam, sormayacağım sana o soruyu. Okey. İndim derelere taş bulamadım. Yok, sana da çok güzel Yunanca bir şarkı var. Ciddi söylüyorum bak. Başlar hoş geldin. Abo. Tir hafta bu ekrem şişe palikari bu. Adır ve tir hafta bu ekrem şişe. Kalimera fila mu. Su efkuma na ise kalak. Panda harumenes. Su έχει καινούριες πληροφορίες. Θα σου στείλω μήνυμα. Για να το εκφράσεις στον κόσμο. Σίγουρα. O kadar çok göndermişsin ki Recep. Maçlara. Dur şimdi, dur bakalım şimdi, dur. Sabah akşam. He. Bu olay hangi tarafa düştüğünüze bağlı demiş Sezer. Cehenneme düşersen en sevdiğin karın. Cennette tam tersi. Eski kaynanana da bonus cehenneme. Sabah akşam sen adam mısın? Kızım seni nereden buldu diye kafanın etini yiyor. Sonsuza kadar. Vallahi o da doğru. O hurileri bekleyen arkadaş nurilere denk gel. Hayır. Fakan Hacı dedi. Hiçbirini istemiyorum dedi. Huriler öbür tarafta da nuriler. He, ona göre. Ayağınızı denk alın. Durmuş alakam Konya'da da bizi dinlemeye devam ediyor. Selamün aleyküm. Gönüller şehri Mevlana diyarı Konya'dan selamlar demiş Durmuş Ali Zengin Agam. Ve aleyküm selam. Balkanlardan da, Rodop dağlarından da, güzel memleketimizden de Konya'ya çok çok selamlar. Dur bakayım şöyle bir bunu bir alalım tekrar bir başa. Ben de alacağım ama öbür dünyada odun işi sakat oldu, anladın mı? Ya Durmuş Alakacığım, şimdi öbür dünyada odun mu kömür mü, gidip gelen yok ki. Gidip de gelen gelse de bir söylese bakalım, ne var, huri mi var, nuri mi var, kazan mı var, Sırat Köprüsü ne kadar ince, amel defteri kaç sayfa, bilmiyoruz ki vadayıcım bunları. Konya'ya kucak dolusu selamlar, Mevlana'ya saygılar. Ne demiş gönüllerin sultanı Mevlana? Ne olursan ol gel demiş. Ne olursan ol gel. Dünyada hangi dil böyle bir felsefeyi bu kadar kısa bir cümlede anlatabilir? Bence hiçbir dil. He Durmuş Alakacığım. Bence hiçbir dil. Böyle büyük bir felsefe. Yani bu kadar kısa bir cümleye o kadar kitap yazılır ki. Yani Japon felsefeciler, Atinalı felsefeciler, cennetten huriler. Nereden girdik bu konuya biz bu sabah be? Hey dur bakalım be. Ah yakacaksınız siz adamı be. Cayır cayır yanacağız be. Hey anladın mı be?

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
6: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
10: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
11: Ya bu rahmetli Bob Marley'i dinlerken gene hep de o çok meşhur sözü var ya, o aklıma geliyor. Biz de burada hurileri nurileri cennetten bahsederken ne demiş rahmetli Bob Marley, Allah rahmet eylesin. No woman no cry. Ha bakalım Aydın, ne demiş Bob Marley. Soru neydi dayıcım demiş. Hurilerle alakalı. Soru bir kere hurilerle alakalı değil, hemen aklınız oraya gitti değil mi? Seni bayağı yere batmayasın seni. Gözü kör olmayasın şekil. Bekle azıcık. Soruyu söyleyeceğim. Mehmet Ali Birant abim gönderdi soruyu. Bu sabah aldık başımıza belacıkları. Çattık belacıkları. Uçak biletleri, otel rezervasyonları, adalara uçaklı tatil paketleri. Tempo Turizm'in İskeçe'deki tek ana bayisi. Her gece İstanbul'a 20 euro yolculuk. Kimden bahsediyorum? Tabii ki Master Travel. Let's go! Lüks ve konforlu araçlarınızda Selanik, Sofya, İstanbul havalimanlarına transfer hizmetleri. Sınırlarınızı aşın. Yeni yerler, yeni hikayeler, yeni heyecanlar, yeni huriler. Aman yeni ve güvenli, ekonomik, konforlu. Hepsi Master Travel'de. Aklımız gitti gene huriler. Profesyonel deneyim ve tecrübeyle Master Travel, Gümür Cüne Sokağı 19'da. 3 milyona varan oteli anında rezervasyonlarına bakıyorlar. Yunan adalarına paketli, ekonomik paketli, tatil turları, balayı paketleri, bütün hava yolları şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak bileti teminleri, lüks araçlar ile araç içi kahve ve içecek servisi ile havaalanlarına, özellikle Sofya, Selanik ve İstanbul havalimanlarına götürüp getiriyorlar efendim. Çok çok uygun fiyatlarıyla araba kiralama hizmeti Master Travel'de. Gümücüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize ve de tabii ki cüzdanınıza, cebinize göre çok güzel paketler buluyor. Tatil paketleri. Sosyal medya hesaplarında iletişim numaraları var. Instagram ve Facebook'ta Master Travel. İnternet sayfalarında www.mastertravel.gr. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını kaçırmayın. Master Travel'i takip edin. Kazançlı çıkın. Kolay gelsin Master Travel. Soru neydi? Gelelim soruya. Soru şöyle. Birkaç evlilik yapmış kişiler ahirette hangi eşleriyle beraber olacak? Aldın mı soruyu? Tamam mı? Bu soruyu al Faganay. Lay lay lay lay lay. Hiçbirini seçmem. O kadar evlilik yaptığıma göre demek ki doğru insanı bulamamışım. İnsan bu dünyada doğru insanı bulabilir mi acaba? Eş olarak söylüyorum. Ya da dost olarak da olabilir. Doğru. Yani 20 yıl, 10 yıl tanıdığınız insanları bazen tanımaz hale gelirsiniz. Ya bu sen misin dersiniz. Bu cevap da güzel. Hiçbirini seçmem. O kadar evlilik yaptığıma göre demek ki doğru insanı bulamamışsın. Doğru insanı seçememişsin demek ki. Bu dünyamı mahvettiler bari öbür tarafta Nurilerle birlikte. Ne? Sen dünyada bütün haltları ye, sonra huru bekle demiş Yasin. Ha, doğru. Doğru. Amel defterinizin o terazideki performansına bağlı. Anladın mı? Anladın mı? Gel Coşkun'um gel. Muhammed Derin bugün gel. Coşkun Ceykun Kaya'ya. İrfat Erdinç, İrfat'ım, Kartal'ım, günaydınlar İrfat'ım. Şimdi sen de bana geldim, tatilimi yaptım, geri döndüm deme dayı. Sizi buradan ta Beşiktaş Stadyumu'na kadar koştururum bak. Kabriyeleri getir bizi Selanik'e dayı kahve içmeye. Kabriye yok ki. Kabriye kimde vardı kabriyole? Buluruz ben kiralarız. Lay lay lay lay lay lay. Village Market'te araba kiralıyorlar Kartal'ım, oradan kiralarız. Ertuğrul abicim günaydın, hoş geldin. Haşim günaydın, onlara şöyle söyle, ne zaman o gemiye bindiğimizde o karıyı arayacağız. Eyvallah Ertuğrul abi. Biz bir tanesine bakalım. Kıymetli dinleyicilerim unutmayın, yuvasını yapan dişi kuştur. Erkek getirmeyi, kadın getirmeyi bilmeli. Kadınsız ev ışıksız kalır. Alabildiğiniz kadar ışık alın. Vay tüysüz kurdum, hoş geldin. Günaydın gönüllerin kralı. Ah bacanımın içi baya. Bu da hurilerle geliyor ya böyle. La la la la la la la la la. Bu soruların cevabı, bu soruya cevapların hepsini okursak radyoyu kesin kapatırlar. Geleceksin mi? Çık güzel tapu ayarlamış agam cennetten. Vay maşallah, inşallah. İnşallah. Karıştırmayın. Gittiğimiz zaman bize bunları ödetirler, ona göre faganacı. Kaynana problemi olmayacak öbür tarafta. Onlar da kendi kocalarının kafasını yemekle meşgul olacak.
12: Ya
11: bir de öte tarafta kaynanalarla uğraşmayalım diyorsun yani halacığım. Mehmet Ali Berat abi nereden aklına geldi abi? Sen ne güzel spor haberleri falan veriyordun. Niye yazmadın sen bugün Muhammed?

Güvenim hoş geldin. Zeus nerede Güven? Zeus. Dayı sakin ol, bırak hurileri. Ya ben sakinim, gayet sakinim kardeşim. Dinleyici öyle bir sohbete girdik. Bugün sohbet güzel. Yarın olsaydı olmazdı mübarek cuma günde. Huri ne alaka yani? Horozu bugün duyamadık. Duydun mu? Güven.

Ve Çilek Mobilya. Çilek Mobilya'nın küçük dinleyicisi beni dinliyor mu acaba? Epip'le Çilek'te. Bir mesaj yazsın bakalım. Onun için bir şarkı hazırladım. Dün görmüştük. Görüştük daha doğrusu. Alpcan beyefendiye de selamlar gönderiyorum İstanbul'a. Alpcan beni dinlemelisin.

Dayı program yok. Amel defteri Kantar'da söyleyecek. Günaydınlar bakalım demiş Coşkun K.A.'ya. Dolmasın o amel defterinin sayfaları. Coşkun, Ceykun, K.A.'ya ve Aykan Duman, kolay gelsin çocuklar. Ne zor sorular bunlar böyle babim. Panelin ya sınavında bile yok böyle sorular. Üniversite sınavında bile yok böyle sorular demiş Aylin. Vallahi Mehmet Ali Brent abim bu sabah sordu. Yarın soracak da bugün almış soruyu. Yarına gelen kim hangi soruyu hazırladı? Hep de erkeklere soruyorlar Aylin soruyu, dikkat edersen. Yani dört tane eşiniz var, ne yaparsınız gibi. Kadınlara bir şey sormuyorlar. Nasıl yani? Burası feminist bir radyo istasyonu, rica ederim. Kadınlar mutlu oldukları yerlerde güzelleşir ve çiçek açarlar. Eçi denin Aylin'im. Beray'ım günaydın. Haşim abi günaydınlar. Güzel, sevgi dolu, sonsuza kadar seveceğim onu. Ben onu çok seviyem, o da beni çok seviye. Beray'ım sevişin. Sev yani. Sevmek güzel bir şey Beray'cığım. Günaydın Beray'ım. Gökhan'ım sana da günaydınlar. Oh oh oh, yazmış adam gene baya. La la la. Benim keskin zekamı sorgulama. Foto görmeden anlarım. İçim temiz, fesat düşünce yok hiç. Sahi ben sana fotoğrafı gönderecektim değil mi? Tamam. Hangi tarafa düştüğünüze bağlı. Cehenneme düşersen en sevmediğin karın. Cennette tam tersi. Eski kaynana da bonus cehenneme.

Birazcık Sezar'dan başka bunlardı. Şöyle devam etmiş. La la la la la la. Sabah akşam sen adam mısın? Kızım seni nereden buldu diye kafanın etini yiyor. Sonsuza kadar. Ha o üst taraftaydı, tamam. Durmuş alak ama 5-6 kedicik cennette. Öbür tarafta da hayır işlesin. Bir Yunan tanrıları eksikti Zeus. O benim arkadaşımın, dostumun şeyi, köpeğinin ismi öyle. Onun ismi vermiş. Ortalık zaten karışık. Öbür tarafta Zeus'un eline düşerseniz o zaman yandınız işte. Elinden bir uçanla bir de kaçan kurtuluyor. Zeus. Açın mitolojiye bakın demiş Sezer. Biliyoruz be canım biz onları. Az mı okuduk okulda mitoloji? O Zeus'lar, o Afroditler. En çok da herkesin ilgisini Afrodit çekiyor Sezer. Afrodit deyince herkes dinliyor. Hah. Kim bu be ya? Bak bak bak. Nereden bu? Trakya'dan be ya. Afrodit.

En son bir ineğe hallenmeye başlayınca dedim tamam bu kadar yeter Seus kardeş. Sezer paketlerini dağıtsana oğlum sen. Afrodit tabi. Keskin zekamı sorgulama diyor. Afrodit kim diyor. Cantürk hoş geldin. Günaydın aşma abi, hayırlı yayınlar. Bir de Beşiktaşlara selam olsun. Sabahtan beri söylüyorum onu. Salah geldi. Salah Cantürk'üm. Cantürk Hikmet Salah geldi.

Meray'ım yazmış. Kardelen çok aşığım abi. Çok aşığım abi. Çok seviyorum demiş. Zaten o konu üzerinde bir dönüyoruz şimdi. Sevgiden kaynaklanan çok eşlilik, az eşlilik konusu var Meray'ım. Yuvayı dişi kuş yaparmış. Sakın unutmayın Sezer. Fotoğrafı gördün. Yarım yarım okudu şimdi dinleyici. Ben Banu Alkan Afrodit göndermemi kaçırdı. Sezer'im senin mesaj gönderme aralığındaki saniyenin 10'da 3'ü kadar aralıktaki o mesajların arasına gerek WhatsApp'tan, gerek Instagram'dan, gerek Messenger'dan mesajlar sığıyor araya. Tık tık tık tık tık tık tık tık tık o şekilde geliyor mesajlar. Ne yapayım yani? Gözüm kaymış oğlum, gözüm kaymış lan. Afrodit kim demedim, inanmayın Romalılar, inanmayın. Bunlar bir takım uydurmalar. Nasıl uydurma be? Adamlar orada neler yapmış? Fotoğrafı gördün, yorum yapmış, bereket mi getiriyormuş bunlar, nedir bunların olayı? Her yer bunlarla dolu veya demiş. Tabii oğlum bunlar Afrodit'in bereket aletleri. Haydi gene, sen de bilgim yok deme, sonra abi benim zekamı sorgulama diyorsun. Sen hiç görmedin mi bu aletleri?

Çilek Mobilya'yı tanıtalım bakalım. Epipla Çilek. Sezer. Oğlum biz yoksa Nuh Tufan'da gemiye binemeyenlerden miyiz? Gemiyi kaçıranlardan mıyız lan? Bir kendimizi bir sorgulayalım biz arada. Arada bir sorgulayalım bakalım. Çilek Mobilya sürprizleriyle de geldi. Güzel evler, güzel mobilyalarıyla başlar. Son model, harika tasarımlar, uygun fiyatlar. Konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da, takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar, çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı, getirilmesi Çilek Mobilya'da. Bir dirhemi para ödemiyoruz, bir dirhemi. Ve bütün ürünler 3 yıl garantili. Yaz sezonu boyunca, burasını dikkatlice dinleyin. Yaz sezonu boyunca Çilek Mobilya'da %50, %60'a varan indirimler. Dün geldi bu mesaj, yanlış duymadınız. Çilek Mobilya'da %50 ve %60'a varan indirimler, çocuk odalarının kurulumu ve İskeçe ve köylere kadar siparişler de Çilek Mobilya'da. Bir dirhemi ödemeden. Çilek Mobilya'nın güncel kampanyalarını ve fırsatlarını incelemek ve takip etmek için de www.pedikoepiplo.gr olarak internet sayfalarında, Facebook'ta da Çilek Xanti Pediko Epiplo olarak takip edin. Barodos Apollonos 8, konum bulmamız açısından tren yolunun oradaki Lidl'ın da hemen arkasında. Çilek Mobilya çok da kolay bir yerde. Kolaylıklar diliyoruz Çilek Mobilya'ya. Yepyeni fırsatlarını kaçırmayın. Epiplo Çilek. İpro'nun istasyonu hazır mı bakalım? İpro'nun istasyonu pazar günleri açık. Sabahın ilk ışıklarıyla güne başlıyorlar. Pazar günleri de yaz boyunca açık olacak. İpro'nun istasyonu çok çeşit sandviçler ve tostlar, peynirler var. Eyvallah, orası tamam. Ama en çok da sıcacık poğaçaları, börekleri. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı. Yaka Pullman durağının tam karşısında İpro'nun istasyonu. Panagi Çaldari 94 orası. 2541-30-50-53 sabit telefon, 693-63-65-628 cep telefonu. Facebook ve Instagram'da İpro'nun istasyonu olarak takip ediyorsunuz. Ayrıca Fagi Voltbox, eFood'dan da siparişlerinizi verebilirsiniz. Kurular, tropitalar, zambonopita, lucanicopita, aplo, yemisto, acılı ve kasaropita ve pizzalar İpro'nun istasyonu. İsaoğlu Ahmet Usta'da. Ozan gitti mi İpro'nun istasyonu? Ozan, hello. Alles klar? La la la la la la la la la la la. Yeni projemiz sağlık turizmi. Hemen bir okuyalım bakalım onu. Master Travel'den geliyor. Diş bakım ve implant yaptırmak isteyenlere yeni hizmet. Bölgemizden özel araçlarla ulaşım, otelde konaklama, kahvaltı dahil refakatçilik hizmeti de var. Master Travel'de bulabilirsiniz efendim implant, gülüş tasarımı, zirkonyum, gömülü 20 yaş diş çekimi, estetik diş hekimliği, genel anesteziyle tedavi, tüm kist ve cerrahi işlemler ve çene cerrahisi. Master Travel'in yeni hizmetlerinden bir tanesi sağlık hizmeti. Yeni proje sağlık turizmi. Bakın, yeni bir isim kazandırdık. Sağlık turizmi olarak devam ediyoruz. Bu ne de bakayım. Tabii ki hemen de onu bir hazırlayacağım. O zaman yarın güzelce bir şekilde Master Travel'de artık sağlık turizmi de var. Teferruatlarıyla yarın onları da bir anlatalım. Teşekkürler Master Travel. Kolay gelsin.

Ne sorgulayacağım kendimi veya demiş. Bizi bilen bilir, bilmeyen de sormasın zaten demiş. Oğlum arada kendini bir sorgula, iyi gelir böyle. Aa. Elbet abim, olmaz böyle. Peki bir kereden fazla evlenen kadınlar ne yapacak? Ha? Hadi bakalım. Hem size huriler varsa hem cinslerimize de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Kıvanç Tatlıtuğ, Mehmet Günsür, Boran Uzun falan yani. Aa, ha bakalım. Doğru söylüyor Aylin. E bana Rabbena olur mu bu işler? Aylin nereden girdi bu konuya? Ilıman, Ilıman Trakya insanı işte be ya. Ey Allah'ım ya. Bu arkadaşlarla Aylin bizim tarafa mı geçmiş bu? Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Kıvanç Tatlı. Hadi Kıvanç tamam. Mehmet Günsür, Boran Tatlı. Bu kim ya? Mehmet Günsür, Boran kim o kızım? Tanımayız ki bizim zamanımızda. Brad Pitt'ler vardı, Leonardo DiCaprio vardı. Eski Playboy'lar vardı. Efendime söyleyeyim, Arnold Schwarzenegger vardı. Sylvester Stallone vardı. O da bir çıplak kafalı bir adam vardı. Onun adı neydi be? Hacı Beden söyle bakayım, şunun adı neydi o?

0: Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım yapamadıklarımda. 22 Ağustos'a kadar yap yapacağını. Oraya öte balık rakı Trakya'nın hakkı. Benden söylemesi. Johnny Sins. Ha, hayır be. Bak tövbe yarabbim. Oğlum sizin niye çıplak kafalı adam deyince hep aklınıza bu şahıs geliyor. Bu şahıs kim bir kere? Merkez. Alo.
1: Hay Allah'ım yarabbim.

2, 3, 4. Allah Allah Allah Allah. Reha dayım kola gelsin. Kara dut yiyorlardı sabah Reha dayım. Kara dut, dutlar olmuş yani. Çıplak kafalı adam Johnny Sins mi? Ne bileyim oğlum, çıplak kafalı deyince hep onu yazıyor bu arkadaşlar. Kim bu? Ya, Sezer demiş hem doktor hem mühendis, polis, itfaiyeci, tesisatçı. Orban Band'ı o marifet abimin. Nerede bu? Amerikalı mı be? Ne iş yapar bu? Bu bütün işleri yapamaz. Şimdi ben de. Sazan oynama Sezer. Yap sazan yapma la. Ne bunun mesleği oğlum? Doktor, mühendis, polis, itfaiyeci, tesisatçı. Tiyatro oyuncusu mu bu? Şimdi deme bana berberlik de yapıyor diye.

Adana Obaölü tarafları, Çukurova falan çok böyle acayip sıcak olurmuş yazları. Ve yukarılarda evin üzerlerinde yatıyorlarmış insanlar. O sıcakta tabii ki Adana 40-45 derecelere varıyor. Çukurova. Adana Çukurova deyince aklına kim geliyor Aylin? Lay lay lay lay lay lay lay. Aşıma bir dedenden de çok selam var. Gökçeler'den eski futbolcu, Beşiktaş'ta oynamış Mehmet Şen. Tanır mısın onu? Mehmet, sen onu tanır mısın onu? Bir oynaması istermiş sen de. Bak çalıyorum. Mehmet 8 numarayı mı geldi? 11 numarayı mı geldi? Şimdi o zamanlar Gökçeler'de top oynuyorduk da yapamadım şimdi, çıkartamadım. Sonra o bir ara Beşiktaş'a mı gitti? Ne yaptı? Mehmet Osman dedene çok selam. Mehmet! Hey gidi koca dünya, hey yavuşavuk dünya. Ah bra, ah kahpe gençlik. Abi sen de çok cahilmişsin. Gir Johnny Sis yaz internette, gör ne yaptığını, hangi işi yaptığını. Sağ ol canım. Çok güzel söyledin, sağ ol. Şimdi bunca işimin arasında bir de onu arayacağız şimdi. Ha bakayım ne iş yapıyormuş, dur bakayım.

Milli emektarımız Şahin K da aynı meslek erbabı. Sanki bir şey çağrıştırmaya başladı. Hacı Bedel.

Abi oğlum ne yapıyoruz lan? Vallahi böyle bir gülme bir insana bu kadar mı yakışır? Hacı Bedel, Hüseyin Hamdi, iyi yolculuklar çocuklar. Oğlum bizde mi bir tuhaflık var, sizde mi bir tuhaflık var? Sezer soruyor, buldun mu adamın ne iş yaptığını diyor. Dur oğlum bir sürü video çıkardı. Allah'ım ya. Şş, kapa, ört ört ört. Abi. Yaktınız da beni, yaktınız oğlum lan.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünya ile bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
2: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar,

Gamze bir selamlık havası yapacağım tamam ama oynayacaksınız. Söz mü? Vistonida'yı bir tanıtalım. Vistonida yalınlı koptero'da. Bütün yıl boyunca Vistonida'nın o mükemmel zeytinyağlarından bulabilirsiniz. Yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza, asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca zeytinyağı satışları, son teknoloji makineleriyle mükemmel yağ üretimi, fevkalade lezzetli zeytinyağları, Vistonida zeytinyağları, yalınlı koptero'dan, www.vistonida.de'den bütün bilgileri alabilirsiniz. Vistonida Olive Oil olarak da Instagram'da var. Online shop adresleri de var. Vistonida Olive Oil yazın. Yalım'daki Elliot Review. Vistonida Olive Oil ile tanışın. Yalımlı Koptero'da 698-74-51-656 693-31-60-160 telefon numaraları. Vistonida. Vistonida soğuk sıkım süzme yağ fabrikası, çalışanları ve sahibi bütün üreticilerimize bu sezon içinde, önümüzdeki sezon içinde çok çok çok bereketli bir yıl diliyor. Vistonida zeytinyağlarını mutlaka bir deneyin. Yemeklerinizi sofranızdan eksik etmeyin. Yine mi soru sormuşlar? Ha bu sefer Nihat Hatipoğlu'na sormuşlar. Kadın iki evlilik yapmış, ikisi de ölmüş. Allah rahmet eylesin. Neden ölmüş acaba? Dır dır dır dır. Neyse. Kadın iki evlilik yapmış, ikisi de ölmüş. Nihat Hatipoğlu hocaya soruyorlar. Hocam ben iki evlilik yaptım, maalesef ikisi de öldü. Her ikisinden de Allah razı olsun. Çok iyi insanlardı valla. Nasıl bilirdin? İyi bilirdik. Çok iyi insanlardı, beni üzmediler. Altın, gümüş, takı ne varsa aldılar. Ahirette ben hangisiyle buluşacağım? Anacıklarım. Merak ettim, ne cevap vermiş? Evet hocam, ben de merak ettim, hiç aklıma gelmediydi. Tamam abi, ne cevap vermiş Nihat Hatipoğlu? Hoca mı bu? Hatipoğlu Nihat. Kadına dememiş

0: Lalay lalay lalay lalay lalay lalay lalay lalay.
1: Afrodit demişken Türkiye'nin Afrodit'inden Neremi Neremi çalsana. Banu Alkan onu Sezer de söyledi. Tarkan çalmadık bu Neremi Neremi çalacağımız kadar, çaldığımız kadar.

da senden Ali Eş ama karpuzcuların kralı. Hey hey. Sevinç Ali Bey'e şöyle sulu sulu bir kocaman bir karpuz ver bakalım. Yanına da ayran olsun.

Küçük bir dinleyicim şu anda arabada beni dinliyor. Kim bu küçük dinleyicim kim? Tabii ki Hilal. Hilal'cim günaydın, merhaba. Esra Hanım size de günaydınlar. Çekirge şarkısı Hilal için, küçük dinleyicilerim için.

Yeliz Mehmet Hanımefendi hoş geldiniz. Günaydınlar, guten morgen, iyi yayınlar aşım demiş. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Günün yemeğini sizden alıyoruz Yeliz Hanımcığım bugün. Ne pişirelim Yeliz Hanım?

Suç hep bizde mi Badaycığım? Hep bizde suç. Suç bizde. Kabartın büyüğü bizde. Elbet. Lalay lalay. Kral FM dinleyen herkes sevdiğine kavuşsun. Beray'ım. Sırada harika bir şarkı var. Çok şaşıracaksınız. Güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi Hacı Arif Ali Bey'e ait olan Alafranga bir şarkı dinleteceğim size. Hayran olacaksınız. Hasta kalacaksınız valla. Biraz da onlar yansın. Beraber yanacağız Coşkun. Nihat abim günaydınlar. Lay lay. Mesut kaptanıma günaydınlar. Orçunum Sakarka. Çelep Orçun. Kolay gelsin. Lay lay lay lay. Nihat Özbek abim. Döndü mü acaba? Geldi mi İzmir Çeşme'ye? Bilal Veli günaydın. Ozanım günaydın. Muhammed. Sıram bugün yazmadı. İlker Sıracım. 241. Hasan amcam günaydın. Lay lay lay lay lay lay lay. Bak akşam ne oluyordu? Maşallah yaşa bra et setelor file. Bravo bobo günaydınlar Aşım abi iyi yayınlar herkese selamlar. Nasılsınız bakalım? Çevirmelerin hepsini harcadın mı? Tamam mı? 6 çevirme de gitti mi? Efendim Bobo da yaz boyunca her cuma oğlak çevirme. Tabii siparişlerinizle birlikte. Dostek to Bobo. Harika da bir de video yapmışsın Bobo ha gerçekten. Tebrik ederim seni. Aksiz refile. Bravo. Düşüreceksin beni basamağın üstünden yapma. Şevket günaydın. La oğlum ne yaptım yine? Kolay gelsin Şevket'im. Dobro utro bakam. Kırca Ali Bulgaristan'a, Deli Orman'a selamlar. Sevliye ve o... Sevliye ve o... Sev, kala. Sevliye ve o... Hah, şimdi oldu. Niye be Şevket düştü merdivenden? Bağlasana sen kendini güzelce merdiven. Allah muhafaza. Ceryan tellerini kesmiş kaçmış Şevket. İnternet telim onlar Şevket. Karpuzlu içecekler gelmiş. Çok güzel. Amerikan karpuzu, yerli karpuz, galaksi karpuzu, kavun tarladan beğendiğini koparacağız. Babam hazırladı karpuz sana. Onu tutsun kıyıda geliyorum cuma günü, cumartesi. Ali kaçtı mı Ali? Karpuzu alıp kaçtı. Alıp kaçtı karpuzu. Ertuğrul abicim her şey yolunda mı? Her şey iyi mi? Güzel mi?

Tıklım tıklımdı. Lay lay lay lay lay. Ha tamam, hemen alalım bakayım. Benim menüde köfte, patates kızartması, pilav, salata, cacık var Haşim. Ama biz şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltıda pişi var. İsteyen buyursun gelsin demiş Yeliz Mehmet Hanım efendi. Efendim afiyet olsun. Tamam aldık bak, öğle yemeğini, akşam yemeğini aldık. Kahvaltıyı dinleyen hanımefendiler diyor ki Haşim bugün ne pişireceğiz? Ben de hemen hanımefendilere, sabahın kraliçelerine soruyorum. Bugün ne pişirelim? Bugünkü yemek tarifi, bugünkü yemek tavsiyesi ya Yeliz Mehmet Hanım efendiden geldi. Köfte, patates kızartması, pilav, salata. Cacık var. Üstüne de karpuz.

Tosteki du Bobo hazır her cuma ve diğer günlerde tabii ki siparişe göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda, ızgarada pirzola, köfte, tavuk çevirme ve kızarmış bilinçleri bulabilirsiniz. Bereketi Bekirli'de. Akşam çevirmeler eti püf, bitmiş çevirmeler. Lay lay lay lay. Coşkun duydun mu akşam? Kamos, kamos.

Efendim mangalın kokusu etin dokusuyla buluşunca öyle kalabalık oluyor işte. Tosta ekütü babu şeyden ediniz. Mangal başı lezzetler, ekmek ve pide de döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, boboda, her çeşit salata, orektikalar, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler. Çok ama gerçekten çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle Tosta ekütü babu şeyden ediniz. Peliketi Bekirli'de ciğer şiş de var. Kuzu kafası veya oğlak kafası ekstra ayrıyadan da pişiriyor değil mi? Seydan. Kafa oğlum bu kafa. Adres Peliketi Rodopis Bekirli'de 2534-031-202-698-75-96-105 Tosta ekütü Bobo'nun telefon numaraları. Kamos Suleo. Kamos. Kamos olmuş geçen akşam. Kamos. Bravo Bobo. Bravo Eti. Eti.

Ve Ahmet Sami Usta'mı tabii ki unutmadık. Oto elektrikçisi, elektrolog hocam, Tekinüton Ahmet Sami Usta'm. Günaydınlar ustam, hayırlı işler. İpuçtu soktuğu soktuğum vuruyor. Derma ipuçtu soktuğu soktuğum vuruyor. İskeçeyi çıkarken Kavalyon'da sağ tarafta. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyeti. Aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı ve servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvıların kontrolü. Oto elektrikçisi, elektrolojik haftakinin dönü Ahmet Sami Ustam'da. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız. Doğru adres, uygun fiyatlar. Oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Instagram adresi var, sam.electrician olarak. Orada telefon numarası var ama ben vereceğim hemen. 693-979-2743 telefon numarası. Kolay gelsin Ahmet Ustam. Patos Coffee Tuni'de teşekkür ediyorum. Patos Coffee Tuni'de neler yok ki? İli markası kahveler var, kalfa lokumu var, Gümülcine'nin kalfa pastanesinin. Kahvenizi yudumlayıp lokumları yerken aynı zamanda iş arıyorsanız size iş bulma konusunda da yardımcı oluyor Patos Coffee. Kostadır Beni 41, Diros'un arkasında. Facebook ve Instagram'da Patos Coffee olarak da bulabilirsiniz. Ve Güneş Gold yaz sezonunda yine yanınızda ve yarınınızda, söz nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya ile yine sizlerle. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası Güneş Gold'a. Zarafetin ve mükemmelin ve ayrıca kazancın şehrimizdeki İskeçe'deki değerli adresi Güneş Gold Kuyumculuk. Güneş Gold Kuyumculuk Mihail Karoli 22 adı İskeçe'mizde. Şehir meydanına çok yakın. Bakacağım Yusuf abicim bir dakikacık. Saydolu Güney'i de bir hemen okuyayım bakayım. Dur mu? Olmaz tabii ki. Plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri, 30'dan fazla köşeli çeşitte felezolar, pervazlar var böyle yukarı tavanlarınıza. 30'dan fazla çeşit. Drostik markasının bütün ürünleri, matkap çeşitleri, odun ve metal, her boyda merdivenler, her türlü işinize kaliteli, garantili ve en uygun fiyatlarla sizin için en iyisi Saydoğlu Günay'da. 15 kilogramlık ekolojik boyalarda 35 euro. Yapam hepsila. Aç Bobo Radyo'nun sesini aç. Sabah 6'dan öğlen 5'e kadar hizmetinizde. Bana Giçaldar 124'te Saydoğlu Günay. Kolay gelsin Günay'ım.

Alalay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Çilek Mobilya şarkısını dinledin mi, tamam mı? Madrid yakınlarında yangın var efendim. İspanya polisi köyleri tahliye etmiş. İspanya'da bu sene bayağı bir yangınlar var. Allah'tan memleketimizde o kadar büyük yangınlar olmadı. Vay vay. Geçmiş olsun diyorum onlara da. İspanya'ya da. İspanya'da dinleyicimiz var mı? Dinliyorlardı, şimdi yaz tatiline geldiler. İrfan İnce, Kozluca, günaydınlar İrfan'ım. Hoş geldin. Ciğer şişin yanında kırmızı soğanı sumakla harmanlayın veya şişi Arap ekmeğin içine şiş ve harmanlanmış sumaklı soğanla dürüm yapıp yiyin. Afiyet olsun ha. Bobo'daki ciğer şişlerden bahsediyorsun. Laksu. Lay lay lay. Sağ ol abi, tavsiye için teşekkür ederiz.

Alafranga şarkı dediğim buydu. Güftesi Mehmet Sadi Bey, bestesi Hacı Arif Ali Bey'e ait Alafranga bir şarkı. Ablan kurban olsun sana. Evet abi, doğu kültüründe kahvaltıda bile ciğer yiyorlar orada. Mesela Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da sabah kahvaltıları aynı öğle yemeği gibi gidiyor. Tamam abi. Eyvallah, tamam, arayacağım seni. Kozluca'ya da selamlar. Can Türk Hikmet, bekliyorum bakalım. Gönder bakalım. Hangi şarkı istiyorsun? Ona da Japon bilim adamları incelemiş Bülent Ersoy'un sesini. Kusursuz çıkmış ses. Zaten kusursuz çıkıyor ses. Duymadın mı? Ablam kurban olsun sana diyor. Japon bilim adamları onu da mı incelemiş?

Doğru bilgi sallamıyorum. Cidden bak dedi Sezer. Ya olabilir. Yani o kadar güzel ses çıkıyor. Zeki Müren, ondan sonra Bülent Ersoy. Değil mi yani? Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. İnceler abi kardeşim. Onlar her şeyi inceliyorlar. Hatta bir bilim adamı tasavvufu bile incelemişti yani. Tasavvuf nedir nedir diye Japon bilim adamları. Onlar çok farklı ya Sezer, gerçekten. Bilimi falan çok iyi kullanıyorlar. Saygılı. Biliyorsun Dünya Kupası'nda yine ne yaptılar? Dünya Kupası'nda soyunma odalarını temizleyip tertipleyip şöyle güzelce tertemiz bırakıyorlardı. Edep yahu, edep edep gerçekten. Adamlar harika ya Sezer. Gördün zaten şeyde de, sosyal medyada da, haberlerde de çıktı. Tertemiz buz gibi bırakıyorlar Japonlar soyunma odalarını futboldan, o Dünya Kupası'ndaki maçlardan sonra. Avin Drive, Şaban Bandak, Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında. Kikli Koda Avin Drive. Kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personeliyle, mini market ürünleri çok yakında Mikel marka kahvesiyle. Demokritos 39'da. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, odun kömürlerini hem Ortalavuz İskeçe 4. kilometredeki elin benzin istasyonunda hem de yeni istasyonları Avin Drive, Demokritos 39'da. Sen şimdi gene olayı nereye aldınız Sezer? Dur şimdi sponsorumu bir okuyayım. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin, Elin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşim. Bu arada Esad dedi benzin gaz fiyatları kaç para diye göndermiş. 2.20'ler falan, 2'nin üzerinde Almanya'da benzin gaz fiyatları. 2.20, 2.22, 2.28 falan. He Esad? Göndermiştin yani az önceki fotoğrafta. Efendim Avin Drive'ın telefon numaralarını da verelim. 2541-078-007 698-42-74-718. Şaban Bandak, Avin Drive. Demek ki testosteron seviyesi ne kadar düşerse ses o kadar güzel oluyor. Düz hesaba göre. Ya o işler bizim düz hesabımıza göre olmuyor işte. Ya. O aynen bunlar Schrödinger'in kedisi gibi Sezer. Einstein'ın foton telepatisi var ya, foton telepatisi. Fotonlardan birini ellediğiniz zaman öteki de bunu hissediyor. Kilometrelerce uzakta olsa da. Sezer. Geç sen şimdi Ah be. Testosteronları bırak. Sevemedim Karagözlüm diyor. Dinlettik ya Beray'ım sabah sabah sevemedim Karagözlüm'ü.

Orada da indirimler var. %20'ye varan öğrenci indirimleri de Perikom'da. Firaz 3'te. Ahmet Hasan kolay gelsin bakalım. Reyhan Mustafa Hanımefendi iyi günler diliyorum. Aslıcığım merhaba. Lay lay lay lay. Bugün bayağı nostalji yaptık ha. Bayağı eskilerden dinlettik. Lay lay. 1829 yılında bugün daktilo icat edilmiş. 1829'da. Arabacı.

Hayır. Raif Ahmet böyle çalışırken İbrahim Tatlıses iyi geliyor değil mi böyle? İbrahim Tatlıses'i seven çok çok güzel insanlar var. Hrisupoli'de Kalimera ses. Hrisupoli. Poli poli Kalimera. Aslanım günaydınlar sana da, kolay gelsin. Bugün acayip fotoğraflar geliyor yine.

öyle mi? Bulgaristan merhaba, dobro utro. Ede kablo işçilerine selam, güzel İskeçe'den ve Sezer kardeşimden. Ede kablo. Kaç kişi o arkadaşlar orada? İsimleri yazsana bakalım ben Sezer'im. Bulgaristan Ede kablo. Nerede? Kırcaali'de mi? Sofya'da mı? Ne tarafta?

Karpuz kesiyor yani. Bu kartal da böyle Raif Ahmet. Hey. Beşiktaş. Bacanan benim. Ne oldu, hayırdır? Sesli mesaj göndermişsin.

Celalettin Agam Gökhan'ı sormuş. Gökhan'ıma gayet iyi ben mesajı aldım agacım. Gökhan Pileme de selamlar. Celalettin Agası'ndan da çok selamlar Gökhan Pile'ye. Mesaj alındı abi. Tamamdır.

Şöyle davul havalarını bir girdiğimiz zaman mesajlar geliyor. Hiç kesme devam diye. Ali Himmetoğlu, Himmetoğlu Ali. Tarlada, bağda, bahçede dinliyoruz diye. Yapıştır. Gelsin bakalım. Trakya'nın güzel insanlarına şama.

0: yüzünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Yeni bir haber geldi. Dinleyici böyle haberleri kaçırmıyor, sağ olasınız. Şu haber şöyle, Samsun'dan geliyor haber. Gündüz bulvarda, gece pavyonda. Başlık aynen bu şekilde. Samsun'da dilendiği paraları pavyonda yiyen adam gündem olmuş. Nasıl yani? İki tane fotoğraf var. Hem dilenirken paralar var, bir de pavyonda fotoğrafı var arkadaşın. Sezer, bunu sen göndermiştin değil mi akşam bana? Ha, şimdi aklıma geldi. Samsun'da dilendiği paralarla pavyonda yiyen adam. Ayı bulmuş geçinmenin yolunu bakıyorum maşallah. Fotoğraf da güzelmiş. Hadi bakayım. Mehmet Osman.

Siz böyle nasıl buluşmuşsunuz arkadaşlara bakıyorum da. 11 tane hayır duası aldın, hazırsın. Teşekkür ederim. Çok çok selamlar Adrin ve Arda boylarına. Bir sürprizim daha var Sezer. Radyonun başında kalsınlar, işlerine baksınlar tabii canım. Gözünüz işinizde, radyonuz Kral Efendi olsun diyorum ya. Ahmet Ustacım, oto elektrikçisi, elektrologoz haftakine dön. Ahmet Sami Ustam. Arabanızın elektriği, cereyan işleri bizden. Sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı tabii ki sizden. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız. Doğru adres, uygun fiyatlar, çok çok uygun fiyatlar. Oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam'da. Biliyorsunuz artık iki tane yeni kliması var. Yeni klima makinesi var. Şimdi ne oluyor bunlarla diyeceksiniz. Neler olmuyor ki? Klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü ve bakımı Ahmet Sami Ustam'ın Thermae Kuştüsü Oktay Şok'tan Rio'daki dükkanında. Benzinci Arlan Biriz'in yanında. İskeçek Havalimanı'na çıkarken hemen sağ tarafta. Önünde çok kocaman bir park yeri de var. Ustam orada. Ahmet Sami Ustam. Ve aleykümselam Sami Ustacığım. Krallara ustalara, Kral Efendi'den şaba. Elektrik, elektronik, yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'nin Thermae Kuştüsü Oktay Şok'tan Rio'daki dükkanında. Pazar günleri hariç bir gün dinlensin adam yahu. Sabah 8-8.30'dan akşam 5'e kadar hizmetinizde. Instagram'da sam.elektrikçi olarak takip edin. 693-979-2743 telefon numarası. Elektrologoz haftaki Newton Ahmet Sami. Timur. Bak işte böyle iki tane yeni klima makinesiyle fotoğraf. Drive bir insana klima makineleri bu kadar mı yakışır kardeşim? Düğününde hediye alacağının düğünde oldu. Raife Timur, Ahmet Sami Ustam'a şaba.

Kolay gelsin gençler. Bütün esnaflarımıza kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlar. Master Travel. Sınırları aşın, dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkarın. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar için Master Travel ile tanışın. Gümrücü Öztaka 19'da. 3 milyon otele anında rezervasyon. Yunan adalarına ekonomik turlar ve paketler. Balayı paketleri. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri. Her akşam Tempo Turizm'de 20 euroya İstanbul. Yanlış duymadınız. Her akşam Tempo Turizm'de 20 euroya Master Travel ile İstanbul. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle Sofya'dan, Selanik'ten ve tabii ki İstanbul'dan servisler var. Özel ve lüks araçlarıyla. Hem sizi havaalanına gönderiyor hem de havaalanından evlerinize istediğiniz yere de getiriyor Master Travel. Araba kiralama hizmeti de var. Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri var. Ve sağlık turizmi de var Master Travel'e. Travel'de yarın tanıtacağım onu da. Gümrücünün Sokağı 19'daki yeni ofisinde. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz Master Travel ile mutlaka tanışın.

Yıl 1996, Tolga Çandar'ı Hasan amcamın sayesinde tanıdım. O zamandan, o vakitten beri dinlerim. Size de dinletirim. Sezer demiş ki, ağlatacak mı sen insanları be aga? Patron gelmiş demiş, bu ne hal? Neden kimse çalışmıyor, herkes ağlıyor? Hepsi bu hayatın içinde. Bu şavuk dünyada. Ağlamak da gülmek de. Yine Ege'de kalalım. Reklam arasına kadar şöyle Ege türküleriyle bir gönlümüzü bir dinleyelim bakalım.

İlk önce İskeçe Porto Lazio'nun 4. kilometre elin benzin istasyonu ile yanınızda ve yepyeni Avin Drive ile Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında Kikliko'da, yeni Kikliko'da hayırlı uğurlu olsun Kikliko'muzda. Avin Drive, Bağdat Şaban, yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive. Demokritos 39 Epal karşısı. Ayrıca mini market ürünleri çok yakında Mikel marka kahvesiyle sizleri ağırlamaktan memnun olurlar. Demokritos 39 Kikliko'nun yanında Avin Drive. Ceyhan'ım kolay gelsin. Mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeçe Portalaz yolu 4. kilometrede elin benzin istasyonu ile de yanınızda ve hizmetinizde. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, çok çok uygun fiyatlar ile...

Aycan ablacığım, buldun mu beni, tamam mı? Niye geri geldin sen, ne oldu, hayırdır? Nikel değil kız, Mikel. Şu kahvede bir türlü gelememiş. Hiç arabadan inmiyorsun. Benzin dolduruyorlar Avin Drive'da. Kahvenizi alıyorsunuz. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta açılacak. Nikel demiş. Yok La Marina. Hep de bu rahmetli Bob Marley'i aklıma geliyor. Hep.

kıymetli vaktinizi bizlere de birazcık ayırdığınız için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Canlar, dostlar, sağ olun, var olun. Yarın sabah görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
6: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece. İç

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün

Yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya.

gelen uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

esmer kız. Kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta. Başım belada, adamım bir vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

0: Yeter! Yeter! Aydın ses ver! Çok mersi canım. Sedat ses ver. Allah kateristlere bak. Ataman.
1: Çok harika.
0: En güzeli benimki. Başlayabiliriz.

konuşamadım.